etsən öldürəm səni bu yaram. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara, ruhsuz bu canımla.

0: Bu kimdir? Ay kız, dur başıma bir ağız burada neyi yapmışsın? Dur gide geve!
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, baktın getiripçe kız olmamsın. Yoksa bu göv değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hıy tanımadım, ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'dir, Mehmet, Mehmet oğlum, Mehmet oğlum. Başa düştün?
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden elimiz, benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir, Mehmet?
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Her dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşam yadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki?
0: Yok ha! Mehmet!
1: Can!
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Olsa! Yaş! Elimden kaçıp burada, bu toyuhinin de gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Bir arvat tapıp evlenseydim.
1: Ne? Arvat? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıktı.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız kulduz ona dermandır.
2: İndi dersen benim elimden. İlimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardı yalınmışı ya. Ayrıldık kurtardı yalınmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, 2 gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meşk edirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz nece artistkayım? Nazik.
0: Beh, beh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış ola. Möhsü.
2: Siz çarşıdan oynayırsınız.
0: Emretseniz seygah da oynayaram.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli'yle.

Ne eşik tapan sen ne tıkarılmısan sen olmasan bir de bir kutu sigaret mene yarılmasan seherle